karnım kanı kadar yıldı oldu. Ve daha vuruyorsun. Nasıl? Değil de. Aman. Nasıl? Nasıl?

Hayakkayam. Eski yürüyüş tatlıyorsam takıyım. Çıtaçları edin. Çalım mı duca? Eski yürüyüş lumağı olsa.

0: kalırım. Sıptıracak kalırım. Hakkı yıkan havanmıştı her şerli. Sıptıracağın analık var. Değil ekoraşırmaz. Kelriye sen halında. Hapın gülün. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.